ya uçan davayı iştire. Seldama arami bu aşuri şamji paytaxta kayanya arami yaşami bu. Udibe serdemi deji. Hargala heri kubiş keftiye avahini ku avdani udabışkırına abe çame berdaya ku uşakın ve cihati avakirin. Serdemin Yunani, yanji helani, urumiji Yunanya, nakşaya bajer minako, satranca ko, şurga şiyen ko, ruka pek deji, nukirna. Uda serdemi Rumani deji. Bajer buna vende kabazırkani uleşkeriye ko piramazin, uparast gahaji juptara emazin şametere cihatiye avakirin. Usura bajerji, uhefta dar gahaji hatiye

Olive, em gelişim bağlayan xelekama ya iro, ku əjuliyana burabum, briya radio delal, o bendama min heya xeleka qadın, o bişa duyemin, lisar bajare kevin, lişamele pariz gahaye, şama kevnar giri dayi paytaxta şami. O ezhe bidarım, hundi kevu xaşiye de bimine.

berbaye bikeve u hara em berbaye zulm zora düşmen ketin o da garibiye de derketin yaramın tuvara

Olive, em gelişim bağlıya xelek ama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O benda ma ben heya xelek kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kevin. Lişamele Paris gahaye. Şama kevnar geri dayi paytaxta şami. Ve zhebi darım. Hande kevuhaşi de bimine.

Oliver, em geçen dere xelikama ya ilu. Ku ajul yana vorebu, via radio delal. Gelek spaz, şbu kahder kilinava, u herdim hundaki fıxaşide biminim.